In France, they say, bonjour, monsieur. And nasıl sen iyisin teşekkür ederim, that's Turkish. Buongiorno in Italia, guten Tag in Svenska. Como está in España? In the good old Middle West,